Üzgünüm o şeyler. Ben sınav ve lyrics blan bent. Tadının diz. Katayımın pala u Jenny. Jackie Love u Beyon komplun gaudu il hat flimkin. Komplu batu li şipjaniyet li and komli forsiyetin tablu palissa forsiyetin araf il trafik biex morlura id dar issa t-prepara għal għada. Forsi għandek naqra lectures issa jena naf ħafna u ħafna nis li issa jibdew bl-eżamijiet u koll jiġri big good luck għalikom u koll.